Mantıyorsun, mantıyorsun yıka bin kil, mantıyorsun yıka bin kil, eskaz gizine, mantıyorsun yıka bin kil, bile biç, la eşi şu fatal çakı biç. Okeri, bali mensaje, çöke çakı bakma, çöke bakma, bana tokli bakum lika kumon. Cecilia, nişke baka al, mapop, ikana usi, çolaki çoka kwe, la inkana alma, rubel, oh, la inkin, ke eche kuna kin biç, atkani mah, kwa Dios. Okash ke bal alma, okash ke bala bitch, wanti osh kana kana kwil chak maran ro bel o shkwen karo kwenta a lankin wanti osh kami kin. Arin cho kin chak wil bal arin San Luis, San Lucas, hik, senau alta verapaz la oli familia choko, wanti osh kami kin aran aran San Lucas, hik, senau alta hik, tanan in koshan na kwil, sa ik ta ut, in kanan tauro at ebush kakumon chiku yakimat. Banteos kabinkine, sa chokchokali familia chokok tok aran sa likale pal San Lucas. Wentlan king, banteos kabinkine. Pedro tok arin kabong, banteos kabinkine, kwa Pedro aran kabong al deparpas sa ito, lahit chokake. Chokin sa chokumon kanchin na wakarun na kye chok. Chokin chokwa binkine sa TikTok, chokin chokwilpa sa TikTok, banteos Cecil, banteos kana alma, hikasachin chokchikakabaan. Chokuyaki makumpana. Visualizando en la ciudad capital, Banteos Kilbalan, Saran, la capital, se chorro yo creo, y como yo, Kilbal, Toxashili, Nimbatenit, Guatemala, Jolomilica, Tenamit, Guatemala, Banteos Kabinkil. Utla, Tania, Caballo, Namil, Carlenco, Marcos, Rainco, Marcos, Yoquincho, Laxo, Lejun, Caballo, Squali, Angela, Ine. Hola, señor locutor, estamos visualizando aquí en Yalsec. Sep. Sapur, Cobán, Alta Verapaz, soy Gerardo, Banteos Quilbalco, Gerardo, Banteos Nacnocuaguil, Chacarán, Yalsec, Matialsec, Tanin Costa, Sapur, Cobán, Alta Verapaz, Banteos Cabinquil. ¿Qué es lo que pasa?